Va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü, va, mürü